Emma. Everybody, and the papa biara. And I'm on biara metrono. Mawadu mumrosu mame. Mame untumi inkomenim. Ewa Yesu Kristu Nazareth in itinimo.